Kapatın kadın diyar yaman. Mbale ile yalan kare. Vado ir vado zadana dinay banca yenge. Mbale ile yalan kare. Lari vadi anjan kuran talbu jebo wa. Mbale ile yalan kare. Mize zedi jingo wadi dani tadi yege ya. Mbale ile yalan kare. Karva azamin dize diki jombole ragoto. Mbale ile yalan kare. Kati kale kuru imembe zora oro jika. Mbale ile yalan kare. Galate gala dani angili mbriwani dare. Mbale ile yalan kare. Lari vanda jara ye kiji gile ro la baro. Mbale ile yalan kare. Awai vanda jara ye kula lo ni nde jira. Mbale ile yalan kare. Vado yuru vado zadana mananu mana ni gare. Mbale ile yalan kare. Kiri zumba ile ile yalan kare. Mbale ile yalan kare. Azami lali guri wawo ni arigi yegowa. Mbale ile yalan kare, azo kwa zaira mweta, kori zuda mbedange. Mbale